Bize radyoya duhuk programı spede baş dehete peşkeş kerem. Ama dekirnu peşkeş kerem Sara Haji. Kontrolü bcehinan Salar Celil. Sosyal medya Nehel Halil.

Aha, koda sadafsili biz biro menaçi. Sadafsili biz yotulbeta duşako ve duşako bolif. Biz brandin noyoben sadaf. Bu soxlam yolaşeta u xawa kokil. Devi jobem ve. Seradona peşangiyet mepken el havliri ve selimani evduhuki. Wallah aferin sadaf. Demi babet hita ser mobilyata edib dumahikar. Aferin sadaf.

不了。太阳那么暖，那白色的路上的那不好了。Sophie Brahim 告诉你个爹爹，让爹爹的好嘞。Babam geleki zalime geleki zengine geleki kubale Tav tırsamın avdala kuden adı teve tırsi Avtar mi hayrani malim Avip keşnel ber malanu bavarane Azdeyken gitsin ve tebrehim şingay Babeş ve binyavan guharane Veylamın o o o o o Ah devlan